0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to inquisin.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypki.
2: Inquisin.
3: Ore, edhe jede?

0: Al metanatı yaratın.
1: Kola dayı, kola, kola, kola.
2: Namidi vapar. Vah yu preşenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Namidi, namidi.
3: Urban FM, National Traffic Park.